0: Sen de stajı tanıyor musun?
1: Aynen.
0: John David Paul 2451 JDP 2451 408 in Vermont.
1: 408 in Vermont.